azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde sürdürülen tazelenme üniversitesi faaliyetleri kapsamında doğanın kadim bilgeliği arıcılık başlıklı uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Programın teorik bölümünde Ziraat Fakültesi akademik personeli öğretim üyesi Doktor Cavidan Gülvarış tarafından sağlık bilimleri konferans salonunda arıcılığa dair temel bilgiler verildi. Eğitimin uygulama aşaması ise Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit'in aralığında gerçekleştirildi. Bu bölümde katılımcılara kovan açımı, ilkbahar bakımı, arı ürünleri, oğul verme süreçleri, arıcılık ekipmanları, bal sezonu ve bölge bitki florası hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

hayranla yaşarım. Gaflet içine düşmüş zalimlere, hainlere şaşarım. Camim kutsal mabedim, ezan Muhammed gururum. Vatan, vatan benim namusum, bayrak benim onurum, bayrak.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Sürdürülebilir Gelecek Topluluğu, Özel Eğitim Topluluğu ve Okul Öncesi Eğitim Topluluğu öğrencileri ve akademik danışmanlarını kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Üniversite Öğrenci Toplulukları Toplumsal Katkı Proje Festivali, Ünifest kapsamında değerlendirilen projeler arasında ilk yüze girerek finale kalma başarısı gösteren Üniversitemiz Sürdürülebilir Gelecek Topluluğu, Özel Eğitim Topluluğu ve Okul Öncesi Eğitim Topluluğu öğrencileri ve akademik danışmanları bizleri ziyaret etti. Finale yükselen bu projeler, üniversitemizin bilimsel üretkenliğini, toplumsal sorumluluk anlayışını ve öğrencilerimizin yenilikçi bakış açısını güçlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu vesileyle kıymetli öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını tebrik ediyor, final aşamasında başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adyo 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adyo 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: FM Radyo Dergisi.
2: Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi.

Bir sultanım katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Aşkı muhabbetten niçin kaçarsın? Böyle midir ilinizin töresi? Böyle midir ilinizin töresi? Efendi, efendi, benim efendim, benim bu derdime

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adü FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri, indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

QFM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Abdülhak Hamit Tarhan'a yer vereceğiz. Tanzimattan sonraki yenileşme devri Türk Edebiyatı'nın tanınmış şair ve tiyatro yazarı Abdülhak Hamit Tarhan, 1852 yılında İstanbul'un Bebek semtinde doğdu. İlk tahsiline mahalle mektebinde başlamış, ayrıca Evliya Hoca ve ona şiir zevkini aşılayan devrin tanınmış alimi Tahsin Efendi'den hususi dersler almıştır. 10 yaşlarında ağabey ile Paris'e giden Abdülhak Hamit, burada 1,5 yıl özel bir okula devam ettikten sonra geri dönmüş ve önce Maliye Mühimme kaleminde, bir müddet sonra da Şura-i Devlet ve Sadaret Mektubi kaleminde görev almıştır. Ardından sırasıyla Paris Büyükelçiliği 2. Katipliğine, Bombay Şehbenderliğine, Londra Sefareti Başkatipliğine, Londra Sefareti 2. Müsteşarlığına, Lahey ve Brüksel Sefaretine tayin edilmiştir. 1912 yılında diplomatik görevine son verilen Abdülhak Hamit, İstanbul'a döndükten sonra Meclis-i Ayan azası seçilmiş ve 1918'de meclisin lağvına kadar bu görevi sürdürmüştür. Mütareke yıllarından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine Hidemat-ı Vataniye tertibinden maaş bağladığı gibi, 1928 yılında İstanbul Milletvekili seçilmiş olup bu görevini ölümüne kadar sürdürmüş ve 1937 yılında vefat etmiştir. Tanzimattan sonraki yıllarda ortaya çıkan yeni Türk edebiyatının ikinci nesline mensup olan Abdülhak Hamit, yaklaşık 4 devri idrak etmiş ve bu süreç içerisinde Türk edebiyatında şekil ve muhteva bakımından gerçek anlamda yenilikler yapmış şahsiyetlerin başında gelmiştir. Namık Kemal neslinden sonra sosyal meseleleri daha çok ferdi planda ele almak suretiyle yeni bir dönem başlatan ve daha yaşarken Şair-i Azam, Dahi-i Azam unvanlarıyla şöhret bulan Hamit, şiirle birlikte tiyatro türünde de birçok eser vermiş, bu alanda da bazı yenilikler yapmıştır. Yeni bir edebiyat kurma gayreti onun tarafından gerçekleştirilirken, Sahra adlı ilk şiir kitabıyla da yeni bir ufuk açarak Türk şiirini yeni bir vadiye sokmuş ve böylece Türk edebiyatına yeni bir anlayış getirmiştir. Şiir ve piyeslerinde aşk, tabiat, cemiyet meseleleri, gündelik hayatın bazı problemleri, tarih, vatan duygusuyla insan, Allah, ölüm, ahiret, ruh, ezel, ebed ve kıyamet gibi çeşitli dini ve metafizik konuları işlemiş, bazı eserlerinde ise devrin aktüel meselelerini tarihi olaylarda ve geçmiş devirlerde arama yoluna gitmiştir. Batılı örnekler karşısında nazım şekillerinde devrinin anlayışı üzerinde olabilecek her türlü yeniliği yapan Hamit, aruzun hemen hemen bütün şekillerini yeni bir kalıba sokmuş, bazen bütünüyle kafiyesiz yeni şekiller bile denemiştir. Şiir konularını genellikle kendi hayatından seçtiği gibi, günlük hayatta karşılaştığı olaylar hakkında da şiirler yazmış, böylece şiire ilk defa ferdi tecrübelerini katmak suretiyle klasik şiir anlayışından ayrılmıştır. Gerek hayattayken gerekse ölümünden sonra yaptığı ve yapmak istediği yenilikler bakımından edebiyatımızda en çok tartışılan şahsiyetlerden biri olarak eserleriyle eski yeni münakaşalarına da yenilik lehinde yön vermiş ve Türk edebiyatını ileri bir seviyeye ulaştırmıştır. Abdülhak Hamit, Batı kültür ve düşüncesiyle temas sonucu inançları sarsılmış olan tanzimatçılardan ayrı değildir. Ancak onu çağdaşları olan bazı ateistler grubu içinde de düşünmemek gerekir. Onun hakkında bazen muhafazakar akide anlayışının dışına çıkan, bununla beraber ölüm, hayat, kader, tevekkül ve irade karşısında İslami inançlarına bir takım psikolojik denemelerle yol arayan bir sanatkardır demek daha doğru olur. Bu bakımdan aralarındaki bazı farkları da kabul ederek ona Ziya Paşa'dan Mehmet Akif'e uzanan asrın çağdaş sanat ve fikir adamları arasında yer verilmelidir. Düşünce ve duygularını en geniş şekilde aksettirdiği şiirlerinde bilhassa tabiat karşısında onu İslami tasavvuf ve görüşlerin senteziyle derin bir dini, mistik, vecd ve hayranlık duygusu içinde buluruz. İslam dünyasında daha çok Tarık piyesiyle tanınan Abdülhak Hamit, bu eserinde İspanya'nın Müslümanlar tarafından fethini anlatmakla beraber,
devrin bazı fikir ve problemlerine de geniş ölçüde yer vermiştir. Bununla birlikte Nazife, Abdullah-ı Sayır, İbni Musa, Tezer gibi konusunu İslam tarihinin şanlı bir devresinden, Endülüs Müslümanlarından alan diğer tiyatrolarında da Hristiyan dünyası karşısında İslam'ın yüceliğini anlatmıştır. Tayflar geçidinde ise Dante'nin ilahi komedyada İslam peygamberini ve Hazreti Ali'yi cehennemde göstermesine, Sadi-i Şirazi'nin diliyle verdiği cevap, onun kimliği hakkında ipuçları vermektedir. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bugünkü bölümünde Abdülhak Hamit Tarhan'a yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Değerli dostlar, bazı kelimeler var ki böyle her cümle sonunda ya da her cümle başında kullanıyoruz. Yani o kadar dilimize yapışıyorlar ki söküp atmamız neredeyse imkansız. Örnek vermek gerekirse yani sözcüğü. Tek başına bir anlamı yok. Ama herhangi bir şeyi ifade etmek istediğimizde veya ifade ettiğimizi daha da açık hale getirmek istediğimizde yani sözcüğünü kullanıyoruz. Yani şu kurduğum cümlede olduğu gibi yani'yi izah ederken bile yani kelimesini kullanıyoruz. Bir diğer örnek şey. Yani şey kelimesi. Şeysiz bir konuşma düşünebilir misiniz? Nerede o günler der gibisiniz. Efendim, şey öyle bir şeydir ki dilimizin dönmediğinde, kelime bulamadığımızda, yetersiz kaldığımızda, işin içinden çıkamadığımızda imdadımıza yetişir ve vaziyeti kurtarmamızı sağlar. Şey yerine hiçbir şey koyamayız. Nitekim onun tanımını yapmak bile fevkalade zordur. Bu konuda bir de rivayet vardır efendim. Vaiz kürsüdedir ve şey kelimesinin ne olduğunu anlatmaktadır. Oradan bir şeyler söyler, buradan bir şeyler söyler, hık der, mırk der. Her iki kelimesinden biri şey olmaya, şey kelimesine dönmeye başlayınca muhterem Müslümanlar der. Ben işin içinden çıkamayacağım. Çünkü şeyi en iyi anlatan kelime gene şey oluyor der ve cemaat kahkahayı basar. Değerli dostlar, bir kelime daha var böyle dilimizden düşürmediğimiz ve her cümlenin başına sonuna eklediğimiz. Efendim, biz de çok kullanıyoruz. Programlarımızda bir hitap kelimesi olarak sıkça geçiyor. Mesela az önce de geçti, kullandık, elimizde değil efendim. Yani efendim kelimesi. Değerli dostlar, efendi kelimesi bir unvandır. Bey, bay gibi ikinci dereceden bir unvan anlamı taşır. Mesela Halil Efendi, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi şeklinde kullanıyoruz. Ayrıca bir şey anlatırken gerekli sözcüğü bulamadığımızda efendime söyleyeyim diyoruz. Ya da birinin iyiliğini, insanlığını ve saygısını ifade etmek için çok efendi biri diyoruz. Kullanıyoruz da kullanıyoruz. Peki efendi kelimesi nece ve aslen anlamı nedir? Hiç düşündünüz mü? Efendim, efendi sözcüğü saygı değer kişi, üstad ve Bizans'ta saygı unvanı olarak kullanılan aftendis sözcüğünden alıntıdır. Sözcük Yunancadır ve eski Yunanca otentes yani reşit ve mümeyyiz kişi, vekil olmayan, asil sözcüğünden alıntıdır. Efendim, bu sözcük eski Yunanca otento yani sorumluluk ve yetki sahibi olmak anlamındaki fiilden türetilmiştir. Şimdi daha ilginç bir noktaya geliyoruz. Değerli dostlar, hani son yıllarda halk diline kadar inen bir sözcük var. Eskiye göre şimdilerde çok yaygın bir kullanımı var. Hani bir mağazaya girersiniz, bir kıyafet beğenirsiniz, tezgahtar beğendiğiniz kıyafet için efendim bunlar otantik kıyafetlerimizden biri der. Ya da bir hediyelik eşya beğenirken dersiniz ki çok otantik görünüyor, bunu beğendim, bunu alacağım dersiniz. Yani otantik kelimesini kullanırsınız veya kullanırlar. Efendim, otantik, etnik özelliklerini koruyan, eskiden beri sahip olduğu özellikleri korumaya devam eden şeylere denir. Peki, efendim kelimesiyle otantik kelimelerinin aynı köke mensup kelimeler olduğunu biliyor muydunuz? Efendim, efendi asıl anlamıyla sorumluluk ve yetki sahibi, vekil olmayan, asil olan anlamlarını taşıyor. Otantik de bir işi kendi yapan demek değerli dostlar. Yani soylu demek, vekil olmayan, asil olan, kendi işini yapan, işi kendi yapan demek. Efendim, efendi ile otantik hemen hemen benzer anlamlar taşıyor. Otantik, özgünlüğünü koruyan ürün, eşya veya herhangi bir şey anlamlarına gelirken, efendi kelimesi de aslında o özgünlüğü koruyan, özgün şeyi üreten, ortaya koyan kişi anlamına geliyor. Daha açık bir ifadeyle, her otantiğin bir efendisi, her efendinin de bir otantiği söz konusu. Evet değerli dostlar, süremizi aşmış bulunuyoruz. Ama buna değdi. Efendi kelimesinin Yunanca olduğunu ve otantik kelimesiyle doğrudan soydaş olduğunu öğrenmiş olduk. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın, sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve şehircilik.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım, e sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
3: Vahiy ve ruh aynı zaman zaman birbirinin yerine kullanılan kelimeler. Yani ilahi bilgi demek, yani bir hadis-i şerif ben geçenlerde okudum. Orada Allah kulunun kalbini saniyede 70 defa kontrol eder diyor. Bir salınım ve titreşim enerjisi şeklinde bütün kainata hakim bir yaratıcı var. Yani bize şah damarımızdan daha yakın olmak, sanki evren elektromanyetik bir enerji, bu enerjiyle yaratıcı bütün kainatı, tevhid akidesini destekleyen bir bilgi bu. Yani evrenin salınım ve titreşim olduğu, bunun her frekansının maddeden ruha kadar bir dalga boyları olduğu tarzındaki kuantum mekaniğinin bilgisini doğruluyor şu andaki bilimsel gelişmeler. Yani evlilikteki bağlılık demek iletişimin kalitesi, standartının yüksek olması. Yani burada nasıl bir kurumlar arasında fiberoptik bağların kalınlıkları şey olursa, geniş şeritli kesitli bağlar olursa, o derece bir iletişim yoğunsa, insanlar arasında da duygular arasındaki bağlar ne kadar yoğun kalın olursa, psikolojik kablolar o derece iletişim kaliteli oluyor demektir. Bu da bir geliştirerek olur, kullanıldıkça olur. Onun için insan beynini kuyuya benzetiliyor. Yani kuyudan su çekildikçe, kuyu nasıl açılırsa, insan beyni de ya kullan ya kaybet kuralına göre çalışıyor. Kullanmasan kaybediyorsun. Bu da işte yani insan beynini en çok geliştiren iki şey, birisi sosyal temas, ikincisi öğrenme, yeni şeyler öğrenme. Sosyal temas, yani Alzheimer'ın sebeplerinden birisi de yaşlıların yalnızlığı olduğu tahmin ediliyor. Çünkü yaşlıların yalnızlığı ne demek? Uyaran azlığı. Yani çevresinde torunlar dolaşıyor, ona gelip fikir soruyorlar, ona danışıyorlar. Yani bu mutlu bir yaşlıdır, değil mi? Kendisinin fikri sorulan, değer verilen, saygı duyulan bir yaşlı ve kendini mutlu hissediyor. Kendini iyi hissediyor ve bu kişinin beyni daha aktif hale geçiyor. Yani beyni en çok çalıştıran şey sosyal temastır ve yeni şeyler öğrenmedir. Ne oluyor? Sosyal temas içinde olan bir kimse ve ideali olan bir kimse devamlı kendini geliştirmeye, yenilemeye açık oluyor. Ne oluyor? Beynimiz daha, beynimizdeki networkler devamlı çalıştığı için yani bir tıkanmalar olmuyor. Yani orada yollar pekişiyor. Yani bu bir şehrin trafiği ne benzetiliyor bunun için, beyindeki networkler. Trafik devamlı hareket halindeyse eksiklikler görür, devamlı düzeltir. Eksik de görür devamlı. Ama bir bölgenin trafiğini 6 ay kapatsanız yollardan araba geçemez olur. Bir çöpler birikir, çukurlar açılır, kullanamazsınız. İnsan beynini de aynı şekilde kullanırsanız beyinde network canlı temiz aktif oluyor. Kullanmazsanız kullanılmadığı için bilgiler unutulmuyor ama hatırlama zorlukları başlıyor. Mesela Alzheimer hastalığında da bunun için hastalık ilerledikçe kişi çocukluk dönemlerine döner. Hatta kişi öyledir. Yani kendi kimliğini unutur. Aynaya bakar konuşur Alzheimer hastası. Ben öyle bir korgeneral biliyorum. Aynaya geçiyordu, emirler veriyordu. Kendisini başkası zannediyor. Yani, ama şeyi unutmuş. Düşün. Kendi kimliğini unutmuş ama askerliği unutmamış. Askerliği benimsemiş. İlginç bakaydı o. Yani kendi kimliğini yok sayma derecesinde meslek kimliğini ön plana çıkarmış. Yani bu derece bir büyük bir eğitim almış demektir. Bu da yani bu eğitimi bir insanın verebilmek de çok kolay bir şey değil tabii. Bunun için yani insan beyni çok ilginç. Yani bir bilgiler yeni şeyler öğrenmeyi unutuyor ilk başta insan, Alzheimer hastaları. yeni şeyler unutuyor. Yani mesela bir topluluğun içerisinde misafirler geliyor. Herkes hoş geldin diyor. O 5 dakika sonra bir daha herkes hoş geldin diyor. Çünkü hoş geldin dediğini unutuyor. Tekrar tekrar soruyor. Ama ona bir askerlik hatırasını anlat desen bir saat anlatır.
0: Evet.
3: Çünkü eski bilgiler beyinde kaydedilmiş duruyor. Yani insan beyni bu şekilde çalışan bir organ olduğu için iletişimde kaliteli iletişim, nitelikli iletişim, sağlıklı iletişim beyni besleyen bir durumdur. Bilimsel gelişmeler bu nedenle iletişime çok önem veriyor. Sosyal temasa çok önem veriyor. Yani aile içerisindeki iletişim de bunun için çekirdek aileye insanlığın dönmesi insanlığın lehine olmadı. İnsanlığın yardımlaşmayı azaltması insanlığın lehine olmadı. Yani bununla ilgili hatta yine bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Böyle eğer bir uzun ömürlü olmayı istiyorsanız sadaka verin diyor. Yani şimdi uzun ömürle sadakanın ne alakası var diyorsun. Ve akrabalarınıza yardım edin diyor. Şimdi bu uzun ömürle bunun arasındaki bağlantı çok ilginç. Yani nedir? İnsan başkalarına yardım ettiğin zaman ve akrabalarına yardım ettiğin zaman ya sosyal temas artıyor. Daha böyle yakın artıyor. Bir insan beden sağlığı için daha faydalı. Yani demek ki yani bu fizik ve beden sağlığımız, yani zihin sağlığımız açısından faydalı şeyler bunlar. Uzun ömrü için bunu bir tavsiye olarak öne getirmesi çok ilginç geldi. İnsanlara yardım et diyor. Mesela infak vurguluyor mesela. Evet. Yaptığı akrabalara şeyi çok yakın teması çok, komşuluk neredeyse komşuluk farz olacaktı diyor Hazreti Peygamber. Değil mi? O derece komşuluğu önemliyor. Yani bunun bu gene insanın lehine yani. İnsanın bak uzun ömürlü olmasını sağlar. Bana göre tavsiyesidir bu yani. Demek ki sosyal duygular, sosyal temas insanın hem uzun hem de kaliteli ömür içinde olmasını sağlıyor. O halde işte Batı bunu modernizm, biz insanla yalnızlaştırdık, sosyal bencilleştirdik, sosyal teması azalttık, sosyal duyguları ihmal ettik, bunun bedelini ödüyoruz şimdi diyerek bununla ilgili işte duygusal zeka kitapları yazıldı, pozitif psikoloji çalışmaları yapılıyor. Bunlara da bakıyorsunuz, bu koruyucu ruh sağlığı çalışmalarında hep pozitif psikolojide olaylara pozitif bakmanın dışında empati yapma vardır mesela. Başkalarının duygularını fark etme, onunla empatik iletişim kurma. Bunların kıymetini yeni anladı. Mesela diğer gamlık bizim kültürümüzde vardı. Yani başkaları hakkında gam kaygı, diğer insanlar hakkında gam kaygı hissetmek. Bunun empati demektir aslında. Empati başkaları hakkında da, başkaları açısından da konuya bakabilmek. Bunu aldılar, adına empati dediler. Bize sistematize edip sundular duygusal zeka diye. Biz şimdi onları kullanıyoruz. Aslında bizim kültürümüze baksanız nefis terbiyesi olarak geçen bilgidir bu. Yani nefis terbiyesini alıp beyinsel temellerini buldular ve bize şu anda kendi malları gibi pazarlıyorlar Batılılar. Yani maalesef bizim Mevlana'yı bilsek onlara ihtiyacımız kalmazdı.
2: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından sınav sürecinde başarı yolculuğu, motivasyon ve etkili stratejiler başlıklı söyleşi düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç konferans salonundaki programa üniversitemizin akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Alanında uzman isimler Zeliha Yücel, Bayram Meral, Ramazan Yetkin ve Merve Ahmet Kocaoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda sınav sürecinde motivasyonun önemi, doğru çalışma teknikleri ve başarıya ulaşmada etkili stratejiler ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşmacılar kendi deneyimlerinden örnekler paylaşarak katılımcılara yol gösterici bilgiler sundu. Söyleşinin sonunda gerçekleştirilen soru cevap bölümünde katılımcılar merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik konuşmacılara belge takdimiyle sona erdi. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Her canlının iletişim için bir vasıtaya ihtiyacı vardır. Kuşların, karıncaların, hatta bitkilerin de bir dili vardır ve her biri kendi hal diliyle iletişim kurar. İnsanoğlu da kelama ihtiyaç duyar. Hüznünü, sevdasını, sevincini, yani her halini gönül kabında ne varsa kelama sarıp sarmalar ve kendini ifade eder. Duygu ve düşüncelerimizi iç dünyamızın yapısına ait kelimelerle ifade ettiğimizin farkında mıyız? Her söz bir kelama muhtaçtır. Peki bu kelam nasıl ve ne şekilde ifade edilmelidir? İnsan yaratılışı gereği güzellikten ve güzel hitaplardan çok büyük zevk alır. Kur'an'da Allah insanların birbirlerine güzel sözler söylemelerini, güzel hitaplarda bulunmalarını emretmiştir. Çünkü bu Kur'an ahlakının bir gereğidir. Ve işittim, iman ettim diyen bütün müminler için geçerlidir. Güzel söz, Rabbimiz tarafından İbrahim Suresi 24 ve 25. ayetlerde şöyle övülmektedir. Görmedin mi? Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Güzel söz söylemenin bireysel ve toplumsal faydalarının yeterince farkında mıyız? Güzel bir söz, insanlar için daimi bir hayır kaynağıdır. İnsanlar arasında köklü bir dostluk ve güven oluşmasına neden olur. Güzel söz, insanlar üzerinde ümidi ve şevki arttırarak hayatın zorluklarına karşı daha olumlu bakmayı sağlar. Güzel söz, adeta ilaç gibidir. Akla ve ruha iyi gelir. Çoğu kimse dünya hayatında söylediği her sözün, kurduğu her cümlenin hesabını ahirette eksiksiz olarak vereceğini aklına getirmez. Bu nedenle düşünmeden ve kendisine yükleyeceği sorumlulukları hesaplamadan pek çok söz sarf eder. Gösterdiğimiz her tavırdan sorumlu olduğumuz gibi, söylediğimiz her sözden de sorumlu tutulduğumuzu ve ahirette buna göre bir karşılık göreceğimizin farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yetergen'in yürütücülüğünü yaptığı ve üniversitenin TÜBİTAK 4008 özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destek programı kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği ilk proje olma özelliğini taşıyan Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat, Otizmli Gençler Sürdürülebilir Mutfakta Beceriden İstihdama Yetişen Bir Yolculuk Başlatıyor başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. Proje otizmli gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi, sürdürülebilir mutfak uygulamaları aracılığıyla istihdama katılımlarını desteklemeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında katılımcıların uygulamalı eğitim süreçleriyle becerilerini geliştirmeleri, üretim sürecine aktif katılım sağlamaları ve iş yaşamına hazırlanabilecekleri kapsayıcı bir modelin ortaya konulması hedefleniyor. Bu yönüyle proje hem bireysel gelişimi destekleyen hem de toplumsal kapsayıcılığı güçlendiren yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Proje ekibinde Profesör Doktor Safiye Sunay Yıldırım Doğru, Doçent Doktor Hülya Yeşilyurt ve Öğretim Üyesi Doktor Sıla Doğmaz Tunalı uzman olarak görev alırken, eğitmen kadrosunda Doçent Doktor Cem Yeşilyurt, Öğretim Üyesi Doktor Özden Özdemir, Doktor Gülsel Vardarcı Kaçar, Araştırma Görevlisi Uzman Özlem Yağcıoğlu Has ve Özel Eğitim Öğretmeni Selami Yeterge yer alıyor. Ayrıca rehber kadrosuna özel eğitim öğretmenleri Hakan Dağlı, Özlem Keskin ve Aydın Öztürk ile lisans öğrencileri Ali Deniz Durmaz ve Aslı Güven bulunuyor. Sağlık desteği ise hemşire Gülistan Çetinkaya Karınca tarafından sağlanıyor. Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla özellikle depremden etkilenen Adıyaman'da otizmli gençlerin istihdama katılım süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı modellerin geliştirilmesi ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının artırılması hedefleniyor. Öğretim üyesi Doktor Hülya Torun Yeterge ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: aşkınla her şey oldu.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerinden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Radyo Hastanesi programına hoş geldiniz. Programımızda hastalıkları sizlere tanıtmaya çalışacağız. Hastalıkların semptomlarını, belirtilerini, tedavi yollarını ve bu sırada bu hastalıklar esnasında nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere sunmaya çalışacağız. Bugün yine bir stüdyo konuğumuz var. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Kürşat Gökçen. Değerli hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk hocam.
3: Değerli dinleyiciler, bugün Kürşat hocamızla ses kısıklığından bahsedeceğiz. Çoğumuzun sesi dönem dönem kısılabilir. Kimimiz çok fazla konuşmaktan veya bağırmaktan, kimimizde de durup dururken ses kısıklığı olabilir. Tabii ses kısıklığının çeşitli sebepleri var. Yani basit bir enfeksiyondan kansere kadar, gırtlak kanserine kadar, ses tellerindeki tümörlere kadar sebepleri var. Bunları biz Kürşat Gökçen hocamla sizlere sunmaya çalışacağız. Hocam, ses kısıklığı nasıl oluşur? Sebepleri nelerdir?
4: Hocam, öncelikle sesimiz nasıl oluşuyor? İsterseniz buradan başlayalım. Sesimiz hani insanoğlunda olduğu gibi diğer canlılarda da aslında iletişimin önemli bir parçası. Yani bizim konuşmamızda, anlaşmamızda, işimizi gücümüzü yerine getirmemizde, hepimiz günlük hayatımızda, ailemizin içinde, toplumda mutlaka sesimize, konuşmaya ihtiyaç duyuyoruz. İnsanoğlu diğer canlılardan farklı olarak sesini aynı zamanda iletişimin haricinde anlamlı konuşma için de kullanıyor. Yani diğer hayvanlar hani ses çıkartıp dertlerini anlatabiliyorlar ama bizim için aynı zamanda bu konuşmak, belli şeyleri aktarmak. Bir de insanoğlu bunu yine aynı şekilde hani sesini enstrüman olarak kullanabiliyor. Bu enstrüman müzik için kullanılabiliyor veya müzik şarkı söylemek için kullanılabiliyor. Sesimiz aslında akciğerden gelen havanın ses telleri adı verilen gırtlağımızın içerisindeki özel bir bölgede titreşmesiyle ortaya çıkan bir enerji. Ses telleri akciğerden hava geçerken hızlıca birbirlerine titreşiyorlar ve çarpıyorlar. Ve bu titreşme sırasında ortaya çıkan sesi de biz ağzımızla, dilimizle konuşarak şekillendiriyoruz. Ve iletişimimizi bu şekilde sağlamış oluyoruz.
3: Evet.
4: Ses kısıklığı genellikle bu yoldaki herhangi bir patolojiden kaynaklanabiliyor. Yani hani akciğerden tutun da işte ses tellerimiz, bu yolun sesi kat ettiği yol, gırtlağımız, boğazımız, sinüslerimiz, herhangi bir problem. Bu hepimiz kışın hasta nezle grip geçirdiğimiz zaman sesimizdeki değişmeyi fark etmişizdir. Bu yollaklarda meydana gelen herhangi bir patolojiden sesimizde kısılmalar veya değişmeler fark edebiliyoruz.
3: Neler olabilir hocam? Yani şimdi ses kısıklığına sebep olan bir enfeksiyonlar var. İşte böyle bir üst solunum yolu enfeksiyonu, gripal enfeksiyon veya soğuk algınlığı geçirirken sesimiz aniden gidiyor. Başka neler olabilir?
4: Hocam, ses telleri, yani birçok nedenden sesimiz, birçok farklı nedenden sesimiz kısılıyor olabilir. Ses tellerinin yapısal problemlerinden tutun da, yani mesela bir çocuk hastada çocuğun sesi kısık çıkıyor ise farklı bir nedenden olabilir. Bir erişkin hastada ses kısılıyorsa farklı bir nedenden olabilir. Bir şarkıcı da farklı nedenden kısılabilir veya çok uzun süre sigara, alkol kullanan bir kişide ses kısılıyorsa farklı bir nedenden sesimiz kısılıyor olabilir. Genel itibariyle ses tellerinin üzerinde özel yerleşmiş bir örtü var. Sesin oluşmasını sağlayan bir örtü. Bu örtüde herhangi bir tahribat, bir hasar meydana gelirse sesimiz kısılabiliyor. Veya ses tellerini hareket ettiren sinirde, sesimizin ses telleri bir kas aslında. Bu kasın hareketinde bir problem varsa, buna bağlı bir sesin, ses tellerinin çalışmasında bir problem varsa.
3: Felç yani. Ses teli felci.
4: Bahsedeyim. Evet hocam. Özellikle guatramiliyatlarından sonra bazen görebildiğimiz bir durum. Ses kısıklığı meydana gelebiliyor. Veya işte hani kanser gibi böyle bir kitle var işte ses telleri üzerinde veya ağız boşluğunda, yutakta, dilde vesaire sesli değişiklikler meydana gelebiliyor.
3: Evet. Hocam şimdi toplum içerisinde de işte çok bahsediyor. Yani ne bileyim komşunuz söylüyor veya çevrede. Benim ses telimde nodül var. Nedir bu nodül? Bir şarkıcı nodülü dediğimiz singer's note var. Bu nodül o nodül müdür? Nasıl oluşur? Neden oluşur?
4: Hocam aslında ses tellerindeki nodül genellikle bize şunu ifade eder. Sesi uzun süre kötüye kullanan kişilerde. Kötüye kullanan bazı insanlar mesleği gereği. Örneğin pazarcılar, örneğin çığırtkanlar, politikacılar. Sesini uzun süre yüksek
3: öğretmenler
4: sesini yüksek tonda, uzun süre yüksek tonda, yüksek şekilde kullanan insanlar veya da doğru kullanmayan kişiler. Bunların ses tellerine oluşan bu nodül dediğimiz değişiklikler daha çok aslında ayakkabının ayağımıza vurduğu yerdeki nasırlaşmaya benzetilebilir. Ses telini bundan önce bir ödem, tahribat yaratırlar. Bu tahribata rağmen sesimizi zorlamaya devam edersek bu tahribatın oluştuğu bölgelerde nodül veya polip dediğimiz büyümeler görebiliyoruz. Nodül dediğimiz şey daha çok bayanlarda veya çocuklarda karşımıza çıkıyor. Çünkü erkeklerde nodül oluşamaz. Erkeklerin ses tellerinin frekansı bayanlara ve çocuklara göre daha düşüktür. Dolayısıyla erkeklerdeki ses kısık nedenle genellikle polip dediğimiz büyümelere
3: iyi huylu değil mi? Bunlar kanser değil.
4: Bunlar kanser değil. Bunlar ses telinde oluşan büyümeler. Nodüller, şarkıcı nodülleri dediğimiz şey aslında tam nasırın, ayağımızdaki nasırın ses telinde oluşmuş şekli. Bunlar iki taraflı. Her iki ses telini birden ilgilendiriyor. Niye böyle bir ayrıma girin? Niye, ne farkı var derseniz aslında bunun tedavisinde hani nodülün tedavisi biraz daha eğitim, polipin tedavisi biraz daha cerrahi. Çünkü birisi artık hani oluşmuş bir şey. Diğeri tabiri caizse ayakkabıyı değiştirseniz geçecek bir problem.
3: Anladım. Hocam şimdi tedaviye geçmeden önce şeyden bahsetmek istiyorum. Kanserle nodül arasındaki ayrım nasıldır? Yani bunu muayeneyle mi koyuyoruz? Çünkü ikisinde de ses kısıklığı olabiliyor.
4: Hocam hepimizde yani örneğin kışın gripal enfeksiyon dönemlerinde hepimizde dönem ses kısıklığı meydana gelebiliyor. Ama buradaki anahtar nokta şu. Sesimizde geçmeyen bir ses kısıklığı varsa, 1-2 haftanın üstünde sesimizde bir değişiklik devam ediyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına görmemizde fayda var. Kulak burun boğaz uzmanı bize genellikle hani bir öykümüzü alır. Burada en önemli parametre az önce bahsettiğimiz gibi hastanın yaşı, sigara kullanıp kullanmaması, alkol, uzun süreli sigara alkol kullanımı gibi risk faktörleri bulunup bulunmaması. Ama genel olarak bu ses tellerini değerlendirmek için kullandığımız gereç bir endoskopi. Özelleşmiş bir endoskopi yöntemi. Bu endoskopi hani midemizi değerlendirmek için kullanılan endoskopa benzemez. Daha kolay, daha rahat tolere edilebilen bir şeydir. Bir grubu bunun burundan girilerek yapılan bir endoskopik incelemedir. Yumuşak bir böyle 3 metre, 4 metrelik bir endoskopla hareket edebilen bir endoskopla.
3: Halk arasında hortum hortumla yöntem. Bakmak yöntem
4: evet,
3: kabaca ama
4: çok endoskopik. Daha iyicesi endoskop. Evet. Bu ışıklı bir endoskop adı verilen gereç aslında ışık ve mercek sistemi.
3: Kameralı
4: bir sistem. Kamera, ışık, evet. Mercek sistemi. Bu bizim ses tellerimizin görüntüsünü. Çünkü ses tellerimiz gırtlağımızın içinde yer aldığı için karşıdan bakışta göremiyoruz. Bunu görmek için ya bir ayna kullanmak zorundayız ya bir endoskop kullanmak zorundayız.
3: Evet.
4: Aynayı da kullandığımız, endoskopla kullandığımız ya da hepsini beraber kullandığımız yerler var ama genel itibariyle özelleşmiş bir görüntüleme yöntemiyle bu ses tellerini muayene etmek zorundayız.
3: Evet. Burada tabii görüp teşhisi koyuyoruz. Arkasından ne yapalım hocam? Yani bu tedavisi nedir ses kısıklığının? Bu nodüllerde veya kanser şüphemiz varsa kanser için mutlaka tabii biyopsi almamız lazım.
4: Doğru.
3: Ama onun dışında tedavi için ne yapalım ses kısıklığı?
4: Bazen de evet, detaylı tedaviler gerekebilir ama genel itibariyle hani şeyimiz şudur. Normal bir iyi nedenle, yani sesimizi işte kötü kullanmak veya enfeksiyona bağlı ses kısıklığı meydana geldiğini düşünelim. İlk yapmamız gereken önlem sesimizi kullanmamak. Sesimizi mümkün olduğunca az kullanmak.
3: Ses istirahati.
4: Yoğurmamak, ses istirahati. Çünkü aynen hani nasıl kolumuz bacağımız bir kassa ve bunlara bağlı bir ağrı yaşayınca bunları dinlendiriyor isek, aynen ses tellerimiz de bir kas aslında. Dolayısıyla bu ses tellerimizi dinlendirmenin büyük faydası var. Özellikle enfeksiyon dönemlerinde. Bir diğer önlem bol su tüketmek. Çay, kahve, aslında onlar da sıvı içecekler ama çay, kahve tam tersine vücuttaki idrar söktürücü özelliklerini deyince suyu kurutabiliyorlar. Dolayısıyla su, ıhlamur, ada çayı, bu tür sıvı şeyleri tüketmek, sesimizi nemlendirmek, ses tellerini nemlendirmek yani. Sesimizi zorlamadan öksürmek, yani kuvvetlice böyle ciğerlerimizi sökercesine öksürmek yerine sesimizi daha az zorlayarak öksürmeye çalışmak.
3: Korumak lazım herhalde, değil mi? Yani bağırmamamız lazım.
4: Bağırmamak lazım hocam. Bu çünkü yani evet. En büyük problem burada, bu bir tahriş neticesinde oluşuyorsa ses kısıklığı, tahrişi ortadan kaldırmak gerekiyor ki iyileşmeyi sağlayabilelim.
3: Evet, özellikle ben çok dikkatimi çekiyor. Yani çok genel olarak baktığım zaman yüksek sesle konuşan bir toplumuz biz. Hatta bazen sesimizin tonu iyice fazlalaşıyor. Hatta bağırma şeyine gidiyor. Kimi zaman da böyle maçlarda falan çok bağıranlar oluyor. Hep sesleri kısık bazı arkadaşlar, böyle maç fanatiği, gidip orada bağırıyorlar filan. Aslında bunları yapmamak lazım herhalde ki ses telimizi koruyalım, değil mi hocam?
4: Sesimizi korumak hocam. Sesimiz bizim için hakikaten kısıldığı zaman fark ettiğimiz, sesimizi kaybettiğimiz zaman önemini anladığımız bir varlığımız. Yani şarkıcı olmasak dahi, hayatımızı sesimizle kazanmasak dahi, hepimizin günlük ihtiyaçlarımızı, günlük hayatımızı idame ettirmek için sesimize ihtiyacımız var. Sesimizi korumanın en önemli tavsiye bu konuda sigara ve alkolden uzak durmak ve yine bağırmaktan uzak durmak. Burada belki şuraya bir parantez açmakta fayda var. Telefonla konuşurken, özellikle uzun telefon görüşmeleri sırasında, insanoğlu ister istemez sesini ahizedeki sesin şiddetine göre ayarlar. Sesinin yüksekliğini. Yani evet, sanki karşınızdaki sizi duymuyormuşçasına sesinizi ahizeden gelen ses yüksekliğince yükseltirsiniz. Dolayısıyla uzun telefon görüşmelerinden kaçınmakta fayda var. Çevrenizde fark etmişsinizdir. Hani telefonla konuşurken böyle sanki bağıra bağıra konuşanlar, aslında bu normal bir insan. Hani bağırmak alışkanlığı olduğu için değil de karşısındakini kızdığı için bağırmıyor bu insan. Sesini telefonda konuşurken ahize sesine göre ayarlamaya çalıştığı
3: çok
4: için.
3: Çok yükseltiyor
4: çok
3: tabii.
4: Çok yükseltiyor sesini. Uzun süreli telefon görüşmelerinden ve yine hakikaten sesimiz, mesleğimiz ses kullanımı ile ilgili özellikler arz ediyorsa ona dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bir din görevlisiysek, örneğin bir öğretmensek, sesimizi buna göre özel eğitimini almak gerekiyor. İkincisi de kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Aşırı yormamak gerekiyor.
3: Evet. Hocam şimdi tabii korumanın ötesinde bir de cerrahi tedavisi var ses telleri problemlerinin. İşte kanser olursa veya nodül olursa. Özellikle toplumda çok soruluyor. Yani ses teline nasıl ulaşılıyor? Bir de lazer tedavisi var mı? Hani son olarak da bunu, zamanımız daralıyor. Bunu sizden rica ediyorum. Tedavide ne yapılıyor hocam?
4: Hocam, ses tellerini hekiminiz değerlendirdiyse ve bir cerrahiye ihtiyaç olduğunu konusunda hemfikir kaldıysanız, genellikle ses tellerini ameliyat etmenin yolu, bunlara ulaşmanın yolu, ağız içerisinden yerleştirilen ameliyat sırasında, genel anestezi altında ameliyat sırasında
3: uyutuyoruz hastayı, uyutuyoruz, değil mi? Narkoz veriliyor.
4: Narkoz altında laringoskopi adı verilen bir ameliyat yapıyoruz. Yani hastanın ağzından dışarıdan kesi yapmadan genellikle bir gereç yerleştiriyoruz. Bu gereç bizim ses tellerini ameliyat mikroskop adını verdiğimiz ışık ve büyütme sistemiyle daha yakından,
3: ağızdan girerek
4: evet, daha yakından, daha detaylı şekilde incelememize ve eğer böyle hani çıkarmamız gereken küçük yaralar varsa, örneğin polip gibi, nodül gibi, bunları cerrahiyle, mikro aletlerle, küçücük aletlerle çıkarmamıza
3: lazer kullanabiliyoruz.
4: Lazer son yıllarda tıpta yaygınlaşan bir kullanım gereci. Tabii ki sihirli bir gereç değil. Hani lazer aslında kendi başına hastalığı tedavi etmiyor ama lazerin sağladığı şey, lazer bir ışık, çok kuvvetli bir, yoğun bir ışık. Bu ışık keserken, çok ince, bir sürüden daha ince keserken kanatmama özelliğine sahip. Dolayısıyla hani hekiminiz belli durumlarda lazerin soğuk bıçağı üstün olduğu durumlarda teknik ekipman de buna izin veriyorsa, yani çalıştığı merkezde buna izin veriyorsa, lazer cerrahisini tercih edecektir ses telini üzerindeki cerrahiler, özellikle kanser cerrahisi sırasında.
3: Evet. Hocam, demek ki sesimizi öncelikle korumamız lazım. Bol sıvı almamız lazım. Sigaradan çok uzak durmamız lazım. Ve mümkün olduğu kadar ses istirahati yapıp fazla bağırmadan normal sesle konuşmamız lazım, değil mi? Yani mecbur kalmadıkça tabii bir cerrahiden kaçabilmek amacıyla bunları uygulamak lazım.
4: Genel anlamda böyle özetleyebiliriz hocam.
3: Evet. Değerli dinleyiciler, bugünkü konumuz ses kısıklığıydı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Kürşat Gökcan hocamızla beraberdik. Ses kısıklığından bahsettik, korunma yollarından ve tedavisinden bahsettik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum, saygılarımla.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını, sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığı iken sana şiir yazma. Ah.

bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM Kamu Spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: aşkımız bitti.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.
0: Adyo FM'de.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Doktor Erkan Öner'in yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 3501 kariyer geliştirme projesi kapsamındaki trombosit büyüme faktörü yüklü kitosan hidrojellerinin geliştirilmesi ve rat yara modelinde değerlendirilmesi başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. Proje trombosit büyüme faktörü yüklü kitosan hidrojellerinin geliştirilmesini ve bu hidrojellerin rat yara modeli üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak değerlendirilmesini amaçlıyor. Çalışma kapsamında yenilikçi biyomalzemeler kullanılarak yara iyileşme sürecine katkı sağlayacak özgün bir yaklaşım ortaya konulacak. Bu sayede doku mühendisliği ve rejeneratif tıp alanında önemli bir boşluğun doldurulması hedefleniyor. Projede farklı üniversitelerden akademisyenler çalışacak. Proje ekibinde Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Harran Üniversitesi araştırmacılarıyla Mersin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serap Yalın ve Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor İmren Hatay Patır danışmanları yer alıyor. Proje sonucunda elde edilecek bulguların özellikle kronik yara tedavisinde alternatif ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tutması ve biyomalzeme temelli yenilikçi ürünlerin klinik kullanıma geçiş sürecine katkı sağlanması bekleniyor. Öğretim üyesi Doktor Erkan Öneri ve proje ekibini tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi. Ölüm dediğin nedir ki gülüm?

0: Kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarla iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

0: iki hata ortasında gidip gelen ben.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

QFM. Kamu spotu. Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: unutmayın. Bizi dünyaya getiren onlar. İnkar etmeyin. İnkar etmeyin ki Allah katında bile yeriniz olmaz. Onlar bizim canımız. Onlar bizim.
1: Sana hep aşık kalacağım.
2: Sana aşığım.
1: Beni hep sev.
2: Seni hep seveceğim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde çok sesli koro konseri gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu tarafından düzenlenen konsere Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Aydın, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Büyük bir beğeni toplayan konserde dinleyicilere farklı kültürlerden eserlerin yer aldığı zengin bir müzik dinletisi sunuldu. Konser öğretim üyesi Doktor Sultan Bilget Güçlüer'in şefliğinde hazırlanırken piyano eşliklerini Profesör Doktor Barış Toptaş üstlendi. Konservatuvarın 1. sınıfından 4. sınıfına kadar farklı düzeylerdeki öğrencilerin yer aldığı koro, çok sesli müzik alanlarında önemli bir sahne deneyimi kazandı. Konserde Türk halk müziğinden Balkan ezgilerine, İtalyan melodilerinden çok sesli düzenlemelere uzanan eserler seslendirildi. Programda Karacaoğlan Operası'ndan Dedikleri Gerçek İmiş'le birlikte Al Şu Mumu Eline Yak Demedim Mi, Ederlezi, Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir, Dök Zülfünü Meydana Gel, Santa Lucia, Kerimoğlu Zeybeği, Stomi Emilio ve Kızılcıklar Oldu Mu gibi eserler yer aldı. Konserde müzik performanslarının yanı sıra halk dansları da sahnelendi. Özellikle bazı eserlerde yer verilen dans gösterileri programa görsel bir zenginlik kattı. Folklor sanatçılarının katkılarıyla gerçekleştirilen bu bölümler izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Anlatıcı Ferdi Orhan'ın sunumuyla eserler arasında kurulan bağ programın akışını desteklerken bendir, davul ve parmak zil gibi enstrümanların kullanımı sahneye farklı bir boyut kazandırdı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.